0: bence kick girdiğin zaman.
1: Benim kodeniz.
2: Voltage in total race.
3: Hallo, ich bin's, dein Fernseher.